Aşkın kör noktasında durdum. Göremedi beni. Esti geçti. Ne oldu diye geriye bile bakmadı üstelik. İşte o an anladım ki her şey yalan.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan. Bütün gecelerde seni beklerim, yıldızlar söndürünce ışıklarını. Sakın el sallama pencereden, merhabamı, hoşça kalma bilmek istemiyorum.

0: bu sabah geçtim kendimden.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum, oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: ağlarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gam?
1: Radyo Ülkü.

Tekin'in unutulmayan efsane şarkılarından Kolay mı unutmak sonrasında Retro'ya Zeynep Önkaya ile devam ediyoruz. Konservatuvar mezunu ve aslında arp çalan bir şarkıcı. 90'lı yıllarda Kırmızı Yârim şarkısıyla çıkış yapmış.

0: kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit.

0: 224 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Emel Müftüoğlu'yla 1994 yılına gittik. Emelci abiminin çıkış şarkılarından bir tanesi Deli Et Beni. Sonrasında 2020'lerde de bu şarkı yeniden coverlandı biliyorsunuz. Kayahan dinleyeceğiz. Şarkımızsa Gözlerinin Hapsindeyim.

0: desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyin. Çocuk uyutuyoruz.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Medya'yı ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı toz peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Silifke'de yer alan Taşucu Limanı'na doğru yola çıkan ve 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta batması olayı ile ilgili geminin kaptanı dahil 8 kişi gözaltına alındı. Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasının ardından Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu Limanı'nda ekiplerin teyakkuza geçirildiği bildirildi. Mersin Valisi Atilla Toros da Taşucu Limanı'na gelerek bilgi aldı. Kazazede yakınları da Taşucu Limanı'na gelerek gelişmeleri yakından takip ettiler. Erdemli Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenecek konseri iptal ettiğini açıkladı. Mersin, Temmuz ayında kurulan şirket sayısında Türkiye 9.'sü olurken kapanan ve tasfiye edilen şirket sıralamasında 6. sırada yer aldı. Mersin'de Temmuz ayında kurulan şirket sayısı 234, kooperatif sayısı 2 ve gerçek kişi işletmesi sayısı 11 oldu. Bu dönemde tasfiye edilen şirket sayısı 64, kooperatif sayısı 5 olurken kapanan şirket sayısı ise 63, kapanan kooperatif sayısı 1 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı 17 oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, yüksek enflasyon ve düşük kurun ihracatçının rekabet gücünü her geçen gün zorladığına dikkat çekerek pazar kayıplarının önüne geçilmesi gerekiyor. İhracatçıya sağlanan %3'lük kur desteğinin %10'a çıkarılması lazım dedi. Mersin'de yaz sezonu sona ererken şehirler arası otobüs firmaları bu dönemde beklediği hareketliliği bulamadı. Mersin Nur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur, artan maliyetlere dikkat çekerek yakıt ve operasyonel maliyet artışları, bakım ve yol masrafları, zorunlu bilet artışı, alım gücü ve ekonomik krizin şehirler arası yolcu taşımacılığını durma noktasına getirdiğini kaydetti. Adana'da mısır hasadı devam ediyor. Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde verim düşerken geçen yıla göre üretimde gerileme bekleniyor. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalan bir aracın yol açtığı kaza Mersin-Antalya D400 karayolunda meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde tır ve otomobil sürücüleri arasında yaşanan trafikteki korku dolu tartışma sonrasında otomobil sürücüsüne 180 bin TL para cezası kesildi. Ehliyetine el konuldu. Aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Mersin'de halk ekmek fiyatları 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere güncellendi. Buna göre 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 12,5 lira, kepekli, çavdarlı ve tam buğday ekmek çeşitleri ise 15 liradan satılacak. Mersin'de liseli gençler görme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka destekli Mersula isimli akıllı sesli çevre asistanı geliştirdi. Telefon kamerasıyla çevredeki nesne ve engelleri algılayarak kullanıcıyı sesli yönlendiren uygulama görme engellilerin daha bağımsız hareket edebilmesini hedefliyor. Mersin'de yavru deniz kaplumbağalarının Akdeniz'e uzanan zorlu yolculuğu sürerken yuvaların yaklaşık %80'inde çıkışlar tamamlandı. Uzmanlar yavruların elle denize taşınmasının yarar yerine zarar verdiğine dikkat çekti. Mersin'de düzenlenen çelik kaynak kursunda bugüne kadar mezun olan 153 kursiyerden 128'i sektörde istihdam edildi.
6: Radyo Ülkü.
8: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsız hedefine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'da nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan ülkelerden biri haline gelecek dedi. Mersin'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yerlilik rekoru kırıldı. Yerli tedarikçilerin ve mühendislik kabiliyetlerinin projeye dahil edilmesiyle birlikte gelinen son noktada %55 yerlilik oranına ulaşıldı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in dış ticaret performansının tek bir rakamla değerlendirilemeyeceğini söyleyerek, Temmuz ayında ihracatın arttığı görülen Mersin'de ilk 7 aylık dönemde aslında gerileme yaşandığına dikkat çekti. Mersin'in Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki devlet hastanesi tuvaletinde dünyaya gelen ve çöpe atılan bebek, temizlik görevlisi tarafından bulunarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmada bebeğin annesinin 16 yaşındaki biri olduğu tespit edildi. Kadın, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Mersin'de 2026 yılının ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı 1770, kooperatif sayısı 7 ve gerçek kişi işletmesi sayısı 197 oldu. Mersin söz konusu dönemde kurulan şirket sayısında Türkiye 8.'si olurken kapanan şirket sayısında 7. sırada yer aldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkarak meyve sebze serasına giren ve toprak zemine düşen otomobilde bulunan Özer Hacıoğlu ve eşi hayatını kaybetti. Kaza Adanalıoğlu mahallesi Pompa Sokak'ta bulunan su kanalı civarında meydana geldi. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergen'e, Mersin'in deniz kaplumbağaları açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek, Mersin'de 5 yuvalama kumsalı bulunmaktadır. Bu kumsallarda çeşitli türlerdeki deniz kaplumbağaları yuvalama yapmaktadır dedi. Mersin'in Tarsus ilçe emniyet müdürü Berat Günçiçek görevini Bayram Barış Altındal'a devretti. Mersin Üniversitesi tarafından 2 yıl önce temeli atılan güneş enerji santralleri sayesinde 27 milyon TL tasarruf elde edildi. Mersin'in Mut ilçesinde ilk kez düzenlenen keçi güzellik yarışmasında özenle bakımları yapılan ve süslenen keçiler birincilik için jüri karşısına çıktı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada dereceye giren keçilerin sahiplerine yem ödülü verildi.
6: Radyo Ülkü.
8: Limon üreticide 10 lira, markette 85 liraya satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı üretici market fiyatlarını değerlendirerek limonda fiyat farkının %748,4'e ulaştığını, hal üretici farkının %330 olduğunu, pazar üretici farkının ise %583,3 olduğunu açıkladı. Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Reyhan Verim, Mersin'de aynı faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir de Silifke ilçesinde toprağa verildi. Aynı gemide bulunan eş Şerif Özdemir'in ise halen kayıp olarak arandığı bildirildi. Feribot faciasında Mersin Şehir Hastanesi personeli olduğu öğrenilen Gülcan Gürel yaşamını yitirdi. Kızını kurtaran ancak kendi vefat eden annenin ölümü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki mesai arkadaşlarını ve tüm kenti yasa boğdu. Feribot faciasında yaralı olarak kurtulan ve kardeşini o kazada kaybeden Seyhan Kahveci, "Kaptan bizi ölüme terk etti. Bütün oradakilerin sorumlusu firma ve kaptan. Hepsinden şikayetçiyiz. Gitmeyelim, rüzgar var, fırtına var, korkuyoruz." dedik, dinlemediler. Kapılar kapandı, camlar patladı, suya düştük, can yeleklerini kullanmayı bile bilmiyorduk. Yardımcı olan kimse yoktu. Yüzme bilmiyordum, mürettebattan kimse yok. Bizi ölüme terk ettiler diyerek yaşadıklarını anlattı. Feribot faciasında Erdemli nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in kaza sırasında önce eşi ve 4 yaşındaki çocuğunu kurtardığı, ardından can yeleği almak için geminin alt bölümüne indiği ancak bir daha yukarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Eşi ve çocuğunun ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü için hep birlikte çalışacağız," dedi. Sağlık Bakanlığı'nın 130. dönem devlet hizmetleri yükümlülüğü ve mazeret kurası kapsamında Mersin için açılan hekim kadroları belli oldu. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Mersin'e 27 uzman tabip ve 172 pratisyen tabip olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu tahsis edildi, dedi. Mersin'deki okullarda İşkur desteğiyle çalıştırılacak toplam 631 kişilik kadro için Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplantı gerçekleştirildi. İşe alınacak kişilerin okullarda giriş çıkış ve bahçelerde düzen, gözetim ve yönlendirme faaliyetlerine destek olacağı ve özel güvenlik sertifikası olanların öncelikli tercih edileceği vurgulandı. Mersin'in Aydıncık ilçesinde kanalizasyonun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakılmasına isyan eden Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, vatandaşlarla birlikte eylem yaparak yetkilileri göreve çağırdı. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Davultepe Böcek Üretim Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunarak üretilen faydalı böceklerin orman zararlılarıyla mücadelede etkin şekilde kullanıldığını, biyolojik mücadelenin ormanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını söyledi. Mersin'in Tarsus ilçesi Karboğazı mevkiinde piknik yapan Halil İnep, piknik alanından uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil yoldan çıkıp iş yerine girdi. Kaza ilçeye bağlı Alata mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Silifke ilçesi D400 Karayolu Keben Mahallesi yakınında bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü Haşim Diniz yaşamını yitirdi. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 14 yıl öncesine dayanan futbolcu alacaklarından kaynaklanan transfer yasağı, yönetim kurulunun FIFA nezdinde yürüttüğü girişimler ve gerekli ödemelerin tamamlanması üzerine kaldırıldı.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
8: Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda Ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesi mevcut başkan Hakan Sefar Çakır, ikinci dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı. MTSO'nun Mersin'in en büyük meslek örgütü olduğunu vurgulayan Çakır, 41 komitemiz seçime giriyor. Kimsenin grubuna müdahale edilmemesini istiyoruz. Seçim bittikten sonra da tokalaşarak o gruba destek vermeye devam etmek lazım, dedi. Girne kenti açıklarında batan yolcu feribotunda hayatını kaybeden 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel de hastanede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesi Günyurdu mahallesinde yapılması planlanan ve 71 yıl boyunca faaliyet göstermesi öngörülen tuz madeni çözelti işletmeciliği projesi Tarsus Belediye Meclisi'nde gündeme gelerek sürecin yakından takip edileceği bildirildi. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 araç kontrol edilirken eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya çıkan yeni ticari ve çevresel gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla KOBİ'lere ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerin 14 Eylül'de başlayacağı bildirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, 2025 yılında orman yangınlarından zarar gören Silifke'deki alanlarda incelemelerde bulundu. Yangınlarla mücadelede erken müdahalenin etkinliğinin arttırılması ve ekiplerin her an göreve hazır tutulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Kaymakam, emniyet ve sağlık müdürlerinin katılımıyla kapalı alanlarda kontrol gerçekleşti. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir şahıs tespit edildi. Şahıs düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde elinde bıçakla alt komşusunun evine girerek ölüm tehditlerinde bulunduğu iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay 30 Ağustos Pazar günü Erdemli ilçesine bağlı Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti. Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki kardeşinin de cansız bedenine ulaşıldı. Olayda iki kardeş hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 53.sü kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Festival 6 gün sürecek. Bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, etkinliklerin bölgenin kültürünün yaşatılması için çok önemli olduğunu belirtti.
4: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
8: MTSO Başkanı Hakan Sefer Çakır, bölgesel savaşlar nedeniyle narenciye ihracatının durma noktasına geldiğini ve Mersin Limanı'ndaki ithal atık yoğunluğunun ticareti yavaşlattığını belirterek, Mersin'e ithal atık adı altında günde ortalama 250 ile 300 konteyner kağıt ve plastik çöp geliyor dedi. Mersin, Adana ve Antalya kıyılarında en üst seviyeye ulaşan mikroplastik kirliliğine karşı çevre derneklerinin acil eylem çağrısı sürüyor. Bu kapsamda çevre dernekleri tarafından başlatılan "Türkiye'de plastik atık ithalatı yasaklansın" başlıklı imza kampanyası devam ediyor. Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Aziz Akgül, üst üste gelen zamlara dikkat çekerek fiyatların yükselmesi mali açıdan ve enflasyon bazında piyasayı doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolar yükseldikçe kur baskısı zamları beraberinde getiriyor. Ayrıca İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşı, Hürmüz Boğazı ve Süveyş kanalında yaşanan olumsuzluklar da eklenince Brent petrolün varil fiyatı tırmanıyor diye konuştu. Mersin Limanı girişinde yaşanan yoğunluğun bölgedeki trafiği durma noktasına getirmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Limandan dolayı bu bölgede sürekli yoğunluk yaşanırken trafiğin kilitlenmesi şikayetleri arttırdı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete geçti. Gülnar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında İyi Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Meclis üyelerinden oluşan muhalefetin 41 milyon 510 bin Türk lirası Avrupa Birliği hibeli sıfır atık yönetim sistemi projesine red oyu vermesi tepki çekti. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde satın aldığı pantolonu değiştirmek isteyen bir vatandaş, talebi reddedilince satın aldığı pantolonu mağazanın önünde ateşe verdi. Güvenlik personeli duruma müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belçika'da çocuklarıyla gittiği parkta çıkan olayda polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği öne sürülen 4 çocuk babası Halit Altun, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Olaya şahitlik eden ağabeyi Mehmet Altun ise yetkililerden yardım istedi. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Haşmet Günay görevine başladı. Mersin'de 2024 yılında Gülnar kuş üzümü ile kan portakalı tescillenen ürünler arasında yer aldı. Bozyazı, gölevezi ve Mersin siyah inciri için yapılan başvuruların süreci ise devam ediyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenciyi ödüllendirdi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde yoldan çıkan otomobil savrularak ters döndü. Sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma, İtalya'da düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında erkekler sırıkla atlama finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mersinli işitme engelli yüzücü Ahmet Mirza Düzdemir elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekerken yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi. Erdemli ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına 37 takım ve 1200'den fazla sporcu katıldı. Turnuvanın şampiyonu Tömük oldu. Final maçını binlerce taraftar izledi.
9: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü.
9: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: fırsatları topla, sepetini doldur.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışverişi. Alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülkü.
10: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
9: her mesele. MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: fırsatları topla, sepetini doldur.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
1: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo Ülke.

0: Bugün size Türkiye'deki kitap okuma alışkanlığının içler acısı halinden biraz bahsetmek istiyorum. Günde bir dakika okuma süresi var, biliyor muydunuz? Kitap okumanın hani her ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek olsa da toplumsal ve bireysel gelişim için kitap okumak yapılabilecek en önemli aktivitelerin aslında başında geliyor. TÜİK'te Türkiye Kitap Okuma İstatistiği adlı araştırmasında Türkiye'nin kitap okuma alışkanlığı konusunda ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkarmış. Türkiye genelinde yayımlanan materyal sayısına şöyle bir baktım. Geçen yıllara göre çok daha fazla. Nicelik olarak gayet iyi durumdayız ama nitelik olarak öyle miyiz? Biraz bunu konuşacağız.
1: Dış

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Türkiye'deki kitap okuma alışkanlığından bahsediyorum size ilk olarak. Şimdi UNESCO'ya göre Türkiye kitap okuma oranında 86. sıralarda ne yazık ki. Türkiye kitap okuma oranında aynı zamanda yoksul Afrika ülkelerinin olduğu kategoride bulunuyor. Daha iyi anlamanız açısından bu şekilde söyleyebilirim. Maalesef ülkemizde 10 kişiden sadece 4'ü kitap okuyor. Televizyon başında geçirilen süreye baktım, ortalama 6 saat çıktı karşıma. İnternette harcanan sürede ortalama 3 saat kadar. Okumaya ayrılan süre ise ne yazık ki 1 dakika. Hindistan'ın okur yazar oranı Türkiye'ye göre hayli düşük olsa da Hintliler haftalık 10 saatin üzerinde okuyorlar. Türkiye'de en çok aşk, en az kişisel gelişim ve düşünce konusunda kitaplar okunuyormuş bu arada. En çok okunan türlere baktım. Sırasıyla %65'te romantik ilişkiler var. %24'te siyasi, %13'te düşünce ve %7'lik kısımda kişisel gelişim. Üzücü gerçeklerden ne yazık ki. Sadece bir dakika. Ortalamayı yükseltiyor da olabilirim bu arada. Okuduğum kitaplarla. Hadi bakalım, size güzel de bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Eşek sırtında köylülere kitap götürerek bir nesli okutan insandan, Mustafa Güzelgöz'den bahsedeceğim. Ama öncesinde iki güzel şarkı var. Oturan

0: halen yakındığımız bir sorun kitap okuma alışkanlığımız olmaması durumu. 1950'lere götüreceğim sizi. Mustafa amcaya dert olmuş o dönemde ve köylülerin ona seslendiği gibi eşekli kütüphaneci olmaya karar vermiş Mustafa Güzelgöz. Tabii ki hikaye bu kadar basit değil. Amerikalara kadar uzanan namıyla Türkiye'yi gururlandıran Mustafa amcanın hikayesine birlikte bakalım istiyorum. Namı değer eşekli kütüphaneci. Nevşehir'in ilçesi Ürgüp'te bir gün askerden yeni dönen bir genç olan Mustafa Güzelgöz'e dönemin kaymakamı gençlere futbol antrenörlüğü yapma şartıyla iş teklif ediyor. İşse kütüphanecilik. Teklifi kabul eden Mustafa Bey memuriyet hayatına adım atıyor. O dönemde kütüphaneye giden kimsenin olmaması Mustafa amcayı çok üzmüş ve bir şeyler yapmaya karar vermiş. Zorla devletten aldığı 100 liralık bütçeyle çalışan aradığını duyurmuş. İki şartı varmış. Biri ilkokul mezunu olması, diğeri ise eşeği olması. 9 kişiden birini seçmiş eşekli kütüphanecimiz. Hemen marangoza gidip 2 tane sandık yaptırmış. İstanbul'dan kitap evlerinden ve hayırseverlerden topladığı kitapları sandıklara doldurarak köyleri dolaşmaya başlamış. Bir röportajında gittiği bir köyde bir taşın üstüne çıkıp kütüphaneci geldi, bedava kitap var diye bağırdığını anlatan Mustafa Güzelgöz, birer birer insanların gelmeye başladığını, o dönemin talebelerinin yoğun ilgi gösterdiğini de söylüyor. Çocuklar yolunu gözlermiş Mustafa amcanın, belki de bu ülkeye verdiği hizmetle binlerce doktorun, mühendisin yetişmesini sağlayarak bu ülkenin geleceği olan çocukların yarınlarını da aydınlatmıştır, değil mi? Hatta bir seferinde Karayın köyünde bir polis memurunun kızı gelip kendisinden bazen kitaplarını istemiş. Bu hadise okuma alışkanlığı kazanan Türk halkının dünyaya açılmaktan işte geri durmadığını da gösteriyor bize. Sonra Türk ceza kanununu okuyup kız kaçırmaktan vazgeçen bir gencin de hikayesi var. Sevdiği kızı kaçırmak isteyen genç Türk ceza kanununu alıp inceledikten sonra kanunda bu fiilin cezasının idama kadar gittiğini, en azından 7 yıl hapis olduğunu öğrenerek bu niyetinden vazgeçmiş. Genç bunu öğrendikten sonra Güzelgöz'e teşekkür ederek zihninde kurguladıklarını anlatmış ve kanun kitabının hayatını kurtardığını söylemiş. Okuyan insan gerçekten suç işlemiyor. Amerikalılar ve Mustafa amca arasındaki ilişkiden de biraz bahsedeceğim size, ama iki güzel şarkı var sırada.
1: Buluşup

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 35 89.
13: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
14: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
15: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
14: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: En iyi müzik, en iyi

Türkiye'deki kitap okuma alışkanlıklarından bahsediyorum. Bu arada güzel de bir hikaye anlattım. İnşallah yetişmişsinizdir, dinleyebilmişsinizdir. Mustafa Güzelgöz, eşek sırtında köylülere kitap götüren kişinin hikayesinden. Amerika ile ilişkisinden de biraz bahsedeceğim demiştim şarkılarının öncesinde. 1963 yılında Amerika'da dünya çapında bir yarışma açılıyor. Amerikan devletinden bağımsız olarak düzenlenen bu yarışma, halkına gönüllü olarak hizmet eden yaratıcı insanlar arasında düzenleniyor. Devlette memur olarak çalışmakta olan bir Ürgüplü'nün önermesiyle Güzelgöz katılıyor yarışmaya. Hazırlanan evraklarla beraber gönderilen çalışmaların yerinde incelenmesi üzerine Amerika'dan 3 kişi gelerek çalışmalarda bulunuyor. Bölgedeki yüksek okuma yazma oranı ve kütüphanecilik sisteminden de son derece etkilenmişler. Çektikleri fotoğrafları, ekledikleri olumlu görüşlerinin yer aldığı rapor yarışma jürisine sunulmuş. Jüri üyelerinin yarısı ödülü İtalyan adaya verme yanlısıymış. Türkiye'den yana olan jüri başkanı da yaptığı konuşmada Güzelgöz'ün yaptığı hizmeti toplumsal bir önlem olarak gördüğünü, çocukların köprü altına düşmemesi için bu çalışmaların yapıldığını söylemiş. Eşit olan oylamada başkanın oyuyla Türkiye kazanmış. Dünyada ve Türkiye'de sonuç büyük yankılar uyandırmış ve bunun sonucunda da bir takdirname almış Güzelgöz. Yaptığı çalışmalarla ulusal ve uluslararası pek çok yayın kuruluşunda da yer almış. İlk olarak 1963 yılında Amerikan Barış Gönüllüleri Kuruluşu tarafından 1960 model bir cip hediye edilmiş kendisine. Amerikalı İktisadi Kurul Başkanı Ürgüp'te Nevşehir Valisi'ne Tahsin Ağa Halk Kütüphanesi'ne hediye edilen jipin devir teslimini de yapmış. Ama maalesef biliyorsunuz başarılar cezasız kalmıyor. Çok isterdim bu hikaye mutlu bir sonla bitsin ama Mustafa amcanın eğitim meşalesi sönmesin diye verdiği bu mücadeleyi bazı çevrelerin hazmedememesi sonucu hakkında bir soruşturma başlatılmış. Daha sonra raporunu baskı altında yazdığını itiraf eden müfettiş Şemin Bey'in olumsuz raporuyla emekliliği istenmiş. Tüm bu olumsuzluklara rağmen onun adına güzel bir jübile düzenlenmiş ve Mustafa Güzelgöz 50 yaşında 28 yıllık kütüphanecilik kariyerine de nokta koymuş. Aydınlık nesillerin yetişmesi için tüm zorluklara göğüs gelen Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü hayatına uygulamış Mustafa amcamız. Saygıyla analım. Bu arada hikayeyi bir de kendisinden dinlemek isterseniz YouTube'da videosu mevcut.

başvurulan bir aktivite haline geldi artık. Düzenli kitap okuyan ve okumaya değer veren kişiler de okumuş oldukları kitaplarla ilgili zaman geçtikçe bir şeyler hatırlayamıyorlar. Aynı kitabı okuduğunu unutup yıllar sonra tekrar okumak ve geçmişte beğendikleri bir kitabın ismini bile hatırlayamamak tabii ki kişilerde böyle bir mutsuzluğa yol açıyor. Şunu açıklığa kavuşturmakta fayda var ki kitap okuma eyleminin ana gerekçesi aralıksız bilgi edinme değil. Öyle olsaydı parklarda, kafelerde ve kütüphanelerde böyle ellerinde ansiklopediler ve sözlüklerle vakit geçiren insanlar görürdük, değil mi? Kitap okumanın birincil amacı bir kişiye, olaya, mekana veya duruma derin ve farklı bir bakış açısından bakmak ve zaman geçtikçe belli konularda belli zevkler, tercihler ve düşünceler oluşturmak. Böylece tüm dünya, geçmiş ve gelecek, zaman ve düşünceler sonsuz bir şekilde önümüze uzanıyor. Zamanımızı ayırdığımız kadarına sahip oluyoruz. Türü ne olursa olsun iyi bir kitap okuyucuyu kendi gerçekliğinin dışına çıkarıp sonsuz olasılıklar dünyasına taşıyor. Böyle ona farklı bir insana dönüşme fırsatı da veriyor. Aynı kitabı her okuyuşumuzda farklı hissetmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Bu yüzden hani filmler ve kitaplar kalite açısından asla aynı kategoride olamıyor.

Okuduğumuz bir kitabı yıllar sonra neden okumalıyız? Bunun peşine düştük. Bundan bahsediyorum biraz size. Şimdi okuduğumuz herhangi bir kitaptan bizde geriye kalan her neyse kendi oluşumumuzu tamamlama noktasında o sırada duyduğumuz ihtiyacı hizmet edecek şekilde zihnimizde yer ediyor ya. Bu yüzden aslında hiçbir kitap okunmuş ve sona ermiş olmuyor. Onunla girdiğimiz düşünce alışverişinde üzerine düşeni yapıyor. Bitirdikten sonra küçük detaylarını bile hatırlayabildiğimiz bir kitaptan çok böyle bizi özgürleştirmiş, tamamlamış ama buna rağmen üzerinde düşündüğümüzde hakkında detay hatırlayamadığımız kitaplar bilinçaltımızda da aslında derin izler bırakıyor. Önemli olan okuduğumuz tüm kitapları hatırlamak değil, önemli olan gerçekten buna değecek kitapları okumak. Kitap okumanın zihnimizde ve bedenimizde meydana getirdiği ilginç değişimler de var. Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum size ama arada güzel şarkılar da dinlemeyelim mi? Yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

Kitap okumanın zihnimizde ve bedenimizde meydana getirdiği ilginç değişimlerden bahsedeceğim size demiştim. Hemen anlatmak istiyorum. Şimdi kitap okumanın kişisel gelişim için ne kadar değerli bir aktivite olduğunu artık bilmeyen yok sanıyorum, değil mi? Ya da en azından umuyorum. Öyle ki kitaplar sayesinde böyle bilgi ve hayal dünyamızı genişletiyoruz. Hiç tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz. Empati kurmayı öğreniyoruz. Bir noktada bizi biz yapan şeylerin başında da tabii ki kitap okumak geliyor diye düşünüyorum ben. Bilemiyorum, hemfikir miyiz bu konuda? Öğretmenlerimiz, ailemiz ve çevremiz biliyorsunuz küçük yaşlardan itibaren bize kitap okumanın ne kadar yararlı olduğunu söylese de bazen bu sözler havada kalabiliyor. Çünkü bize bilimsel bir destek sunulmuyor. İşte bu noktada devreye bilim insanları ve onların araştırmaları giriyor. Ben size o değerli araştırmalardan bahsedeceğim. Mesela stresi azaltmaya başlıyor kitap okumak, biliyor muydunuz? 2009 yılında İngiltere'de bulunan bir üniversitedeki bilim adamları kalp atış hızını ve kas gerginliğini ölçmüşler. Farklı faaliyetlerin stresi nasıl düşürdüğünü ölçmüşler. Bu araştırmayla birlikte sadece 6 dakika boyunca kitap ve gazete okumanın stres seviyesini %68 oranında düşürdüğü görülmüş. Kitap okumak %68 stresi azaltmada, yürüyüşe çıkmaktan %42'lik bir dilimden bahsediyorum, kahve içmekten o da %54'lerde ve müzik dinlemekten o da %61 çok daha güçlü bir etkiye sahip anlayacağınız.

0: Gülgül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: MTS Odan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
6: her nesile. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Kitap okumanın vücudumuza faydaları demiştim. Araştırmalara göre ortalama yaşam sürenizi arttırabiliyorsunuz kitap okuyarak, biliyor muydunuz? Evet, önemli, hatırı sayılır üniversitelerden bir tanesindeki bir ekip 12 yıl boyunca 50 yaşın üzerinde olan 3600'den fazla yetişkini gözlemliyor. Araştırmanın sonuna baktığımızda günde 30 dakika kitap okuduğunu bildiren kişilerin dergi veya gazete okuyanlara göre yaklaşık 2 yıl daha uzun yaşadığı ortaya çıkmış. Ayrıca haftada 3,5 saatten fazla okuyan katılımcıların %23 daha az ölme olasılığına sahipken, haftada 3,5 saatten daha az okuyan katılımcılarsa %17 daha az ölme olasılığına sahip olmuşlar. Ve bilim insanları diyorlar ki kitap okumak ömrü uzatıyor. Uzun bir ömür istiyorsanız hadi bakalım. Doğru. Kendinize, seveceğinize.

Kitap okumanın vücudumuza olan etkilerinden bahsediyorum size. Dil becerilerinizi ve kültürel bilginizi de yükseltiyor. 1990'larda bir uzman ve arkadaşları bilişsel beceriler, kelime dağarcığı ve bazı kurgusal ve kurgusal olmayan yazarları okuma arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için onlarca araştırma gerçekleştirmişler. Okuma becerisinin güçlü bir öngörücüsü olan yazar tanıma testini kullanmışlar ve bu test tarafından belirlenen hevesli okuyucuların yaklaşık %50'si daha büyük bir kelime dağarcığına ve %50'sinin daha fazla uydurma olmayan bilgiye sahip olduğu açıklanmış. Biliyor muydunuz? Bu arada kitap okuyunca empati kurma yeteneği de kazanıyoruz. 2013 yılında Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var bununla alakalı. Bir grup gönüllü insana edebi kurgu, popüler kurgu, kurgusal olmayan bir takım kitaplar okutuluyor. Katılımcılardan bazılarına da hiçbir şey okutulmuyor. Yapılan deneyde edebi kurgu eserleri okuyanlar karakterlerin nasıl davranacağını öngörmede ve yüz ifadelerinde kodlanmış duyguyu belirlemede çok daha iyi performans göstermişler.

Kitap okumanın sizi daha yaratıcı ve esnek bir insan yapacağını biliyor muydunuz? Kitap okumanın vücudumuza olan yararlarından bahsediyordum. Şimdi gündelik hayatımızda sık sık bir karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz ve böylelikle zihnimizi bize yardımcı olabilecek bilgilere kapatıyoruz. Kurgusal kitaplar okuduğumuzda da zihnimizi açık tutuyoruz çünkü belirsizliği karşılayabiliyoruz. Bunu bir psikolog söylüyor. Diyor ki kurgusal ve kurgusal olmayan eserleri okuyan 100 katılımcı üzerinde detaylı bir araştırma yaptım ve araştırmanın sonunda katılımcılar anketleri tamamladığında kurgu okuyucularının deneme okuyucularından daha esnek ve yaratıcı olduğu ortaya çıktı. Ve etki düzenli olarak okuyan insanlar da çok daha güçlüymüş. Yani diyeceğim o ki okumak insanın ufkunu her zaman açıyor. Seversiniz sevmezsiniz. Okursunuz okumazsınız. Burası tabii ki tartışılır. Ama faydaları saymakla bitiremedim. Bakın bir programda bahsediyorum size. Hadi bakalım iki güzel şarkı da dinleyelim. Sonuçta müziğin de biliyorsunuz ruh durumumuz.

sağlığınızı bulacağınız Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatmak istiyorum. Ülkemiz biliyorsunuz coğrafi yapısı ve iklimi dolayısıyla çok sayıda şifalı suyu içinde barındırıyor. Her yıl ülkemize bu şifalı sular için çok sayıda da ziyaretçi geliyor. Araştırmalar da bize gösteriyor ki Türkiye termal kaynak zenginliği bakımından dünyadaki ilk 7 ülke arasında yer alıyor. Ben de bugün size böyle Yalova'dan Antalya'ya, işte Kızılcahamam'dan Pamukkale'ye kadar Türkiye'de yer alan çok sayıdaki şifalı suları ve yararları

0: ve Gül'le, Gülgün ve Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülke.

Sağlığınızı bulacağınız ülkemizdeki en meşhur şifalı suları konuşuyoruz bugün. Bursa ile başlayalım mı? Bursa'da çok sayıda şifalı su kaynağı ve kaplıcalar yer alıyor biliyorsunuz. Ve bu şifalı sular başta sinir ve cilt hastalıkları olmak üzere işte romatizmadan tutun kilo problemleri gibi sorunlara da yardımcı olabiliyor. En meşhur şifalı sular Oylat kaplıcaları, eski kaplıca, çekirge kaplıcaları ve Kara Mustafa kaplıcaları. Biraz hepsinden böyle ufak ufak bahsetmek istiyorum. Oylat kaplıcalarıyla başlayabiliriz. Bursa İnegöl'ün 27 kilometre güneyinde bulunuyor. Suyunun özellikleriyle de dünyanın dört bir yanından ilgi çekiyor. Oylat suyunun hem içilebilen bir şifa kaynağı olmasıyla hem de böyle sinir hastalıklarına iyi gelmesiyle tam bir şifa kaynağı olduğunu söyleyeyim. Bölgede kalabileceğiniz birçok da otel mevcut eğer gitmek isterseniz. Eski kaplıcadan da bahsedeyim. Uludağ'ın kuzey eteklerinde çıkan bu kaynak suyu bölgede öne çıkan şifalı sulardan da bir tanesi. Eski kaplıca sindirim yolu hastalıklarına, işte kadın hastalıklarına ve kalp damar hastalıklarına iyi geliyor. Bölgede kalabileceğiniz yine birçok otel mevcut. Hadi bakalım devam edeceğiz ama öncesinde iki güzel şarkı var sırada.

Türkiye'deki meşhur şifalı kaplıcaları anlatıyorum bugün size programda. Bursa ile başlayalım demiştim ama hepsini anlatamadım tek anonsta. Çekirge kaplıcalarını anlatmak istiyorum şimdi de size. Bursa kent merkezinin kuzeybatısında yer alıyor. Romatizma, cilt sorunları, idrar yolları ve kadın hastalıklarına iyi geldiğini söylüyor bu işin uzmanları. Kara Mustafa kaplıcası da Bursa Çekirge Mudanya yolu üzerinde yer alıyor. 1490 yılında yaptırılmış. Kaplıcanın suyu romatizma, nevralji, gut, egzama, kemik kırıklarına da iyi geliyormuş. Bölgede konaklayabileceğiniz birçok da otel mevcut. Sırada Yalova var ama Yalova'ya geçmeden önce iki güzel şarkı dinletirim size. Şunu da eklemekte fayda var. Konu sağlık olduğunda her şeyin en iyisini hekimler bilirler. Onun için doktorunuza danışmadan lütfen bu tip yerlerden fayda sağlayacağınızı düşünmeyin. Çünkü bazı hastalıkları da daha kötü hale getirebiliyor sonuçta.

Gül Güne Gül'le de bugün Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatıyorum size. Yalova'dan bahsedeceğim demiştim. Türkiye'nin ilk kaplıca tesislerine ev sahipliği yapar biliyorsunuz Yalova. Çok sayıda da şifalı kaynağı mevcut. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçiler özellikle Yalova'daki çamur banyolarına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Birçok termal tesise ev sahipliği yapan Yalova'da hem 5 yıldızlı hem de uygun fiyatlı pansiyonlarda konaklamak da mümkün. Yalova'daki meşhur şifalı sulardan ilki Yalova Termal Kaplıcaları, mutlaka duymuşsunuzdur adını. Türkiye'nin en büyük ve en önemli kaplıcalarından bir tanesi. Sularının iyi geldiği rahatsızlıklar arasında karaciğerden tutun da safra kesesine, deri hastalıklarına, kadın hastalıklarına, psikolojik rahatsızlıklara ve romatizmalara kadar her şey var neredeyse. Şunu da eklemekte fayda var. Konu sağlık olduğunda her şeyin en iyisini hekimler bilirler. Onun için doktorunuza danışmadan lütfen bu tip yerlerden fayda sağlayacağınızı düşünmeyin. Çünkü bazı hastalıkları da daha kötü hale getirebiliyor sonuçta.

0: Gül güne gülle.
1: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: fırsatları topla, sepetini doldur.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alış Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
17: Radyo Ülke.

harika şarkılar geride kaldı ama daha güzellerini hazırlayın kendinize. Dedim ya, programın öncesinde sizin için muhteşem bir liste yaptım diye. Bu arada Türkiye'deki meşhur şifalı suları konuşmaya da devam edelim. Yalova'da Armutlu Termal Kaplıcalarına da gidebilirsiniz. Armutlu'da birçok termal kaynak tesis bulunuyor. Bu kaplıcaların iyi geldiği rahatsızlıklar arasında solunum yolları rahatsızlıkları var. İdrar yolu iltihapları, dolaşım bozuklukları, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklar var. Ama elbette tabii bu gibi hastalıklarınız varsa öncelikle hekiminize gidip bir iyice muayene olun. Sonrasında hekiminizin onayını alın. Ben bu kaplıcaya gidebilir miyim diye sorun mutlaka, olur mu? Çünkü bazı hastalıklara iyi geldiği gibi bazı hastalıkları kötüleştirebileceğini de biliyoruz. O sebeple herhangi bir sağlık sıkıntınız varsa öncelikle doktora, sonrasında alternatif yollara. Anlaştık mı? Hadi bakalım, o zaman iki güzel şarkı var sırada.

Gülgün Egül'le de bugün Türkiye'deki meşhur şifalı suları konuşuyoruz. Sırada Afyon var. Afyon bölgesinde biliyorsunuz birçok şifalı kaynak mevcut. Hüdayi çamur banyoları mesela. Antalya yolu üzerine inşa edilmiş tesislerdir. Gazlı Göl merkeze 25 kilometre uzaklıkta yer alır ve yararlı mineral ve gazların bulunduğu kaynaklardan bir tanesidir. Ömer Kaplıcaları, Gecek Kaplıcaları aklıma gelenlerden. Gecek şifalı suları merkeze 15 kilometre uzaklıkta ve son olarak da Sarıkaya Kaplıcası var. Gidip nerede kalırım diye hiç düşünmeyin çünkü bölgede konaklayabileceğiniz birçok otel mevcut.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gülgüne gülle.
0: Sen beni böyle küçük gördün ya ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

sağlık bulacağınız Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatıyorum size. Ankara'daki şifalı sularla devam edelim. Ankara kaplıcaları dendiği zaman akıllara ilk olarak Kızılcahamam gelir biliyorsunuz. Başkente sadece 75 kilometre mesafede olan ilçe genellikle ılıcaları ile biliniyor. Genel olarak da romatizmal hastalıklara son derece iyi geliyormuş. Ayaş ılıcalarını belki tercih edebilirsiniz. Ankara merkezi 82 kilometre uzaklıktadır. Özel firmalar tarafından işletiliyor bu arada. Onu da hemen parantez içerisine almak isterim. Haymana kaplıcaları var. Merkeze 74 kilometre mesafede. Beypazarı içmeleri var. Ankara'ya yine 102 kilometre uzaklıkta ilçeye bağlı olan böyle irili ufaklı birkaç kaplıca da mevcut. Bunlar Kapullu ve Tahtalı termalleri. Bu kaplıcaların cilt sorunlarına iyi geldiği söyleniyor. Bölgede konaklayabileceğiniz birçok otel de mevcut. İki güzel şarkının sonrasında Denizli'ye götüreceğim bu kez de sizi. Şunu da eklemekte fayda var. Konu sağlık olduğunda her şeyin en iyisini hekimler bilirler. Onun için doktorunuza danışmadan lütfen bu tip yerlerden fayda sağlayacağınızı düşünmeyin. Çünkü bazı hastalıkları da daha kötü hale getirebiliyor sonuçta. Hadi.

sağlığınızı bulacağınız Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatıyorum size. Denizli ile devam edelim mi? Denizli termal kaynaklar ve kaplıcalar bakımından oldukça zengin şehirlerimizden bir tanesi. Şehri meşhur eden yerde tabii ki Pamukkale. İnsan hayatında mutlaka bir kez gidip görmeli diyebileceğim yerlerden de. Ama çok sıcaklarda gitmeyin. O zaman çok da keyifli olmuyor gezmek. Böyle biraz daha ılık mevsimlerde, özellikle bu mevsimde mesela, eğer niyetiniz varsa toplayın çantanızı. Zaten bir günde iki günde gezilebilen bir yer. Şahane de bir yer. Dünya gözüyle gidip kendiniz görün, görmediyseniz hala.

Gül Günegül'le de bugün Türkiye'deki meşhur şifalı suları konuşuyoruz. Sırada Balıkesir var. Balıkesir'in Gönen, Edremit ve Susurluk ilçelerinde çok sayıda termal kaynak yer alıyor. Belki bilmeyenler olabilir. Bu kaplıcaların başlıcaları Gönen kaplıcaları, Susurluk Kepek kaplıcaları, Edremit Güre kaplıcaları ve Derman kaplıcaları. Gönen kaplıcaları genel olarak böyle hazımsızlık, safra kesesi tembelliği, işte bağırsak spazmları gibi durumlarda tercih ediliyor. Bu tip huzursuz durumlarda iyi geldiği söyleniyor. Susurluk Kepek kaplıcaları var yine aynı bölgede. İnsanlar hastalıklarının tedavisi için tercih ediyorlar ama az önce de söylediğim gibi önce doktora sonra alternatif yerlere. Ve Edremit Güre kaplıcaları Kaz Dağları'nın eteğinde yer alıyor. Mutlaka gidip görülmesi gereken yerlerden. Son olarak Derman kaplıcalarını da araya sıkıştırayım. Bölgede nerede konaklarım diye hiç düşünmeyin. Çünkü konaklayabileceğiniz birçok otel mevcut. Masal gibi.

Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatmaya devam ediyorum size. Birçok da mesaj geliyor. Herkes bir şifalı suyu yollamış ama hepsini sanıyorum anlatmak için sürem çok da yetmeyecek. Antalya'ya da değinelim. Genellikle turizm şehri olarak öne çıkıyor Antalya ama çok fazla bilinmese de birkaç kaplıcası var. Kaş ılıcısı mesela. Kükürt ve klorür içeren su romatizmalı kişilere iyi geliyormuş. Damla taş içmesi, bilmiyorum daha önce duymuş muydunuz? Damla taş mağarasının içinden çıkan şifalı bir su. Doğal güzellikleriyle ünlü tatil kasabası Demre'deki Demre kaplıcalarını da mutlaka günün birinde yolunuz düşerse gidip görün lütfen. Bölgede konaklayabileceğiniz otellerin olduğunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Antalya'dan bahsediyoruz. Son olarak Kütahya'yı da araya sıkıştıralım. Ege bölgesi ve İç Anadolu'nun ortasında yer alan Kütahya böyle şifalı sularıyla ön plana çıkan bölgelerimizden bir tanesi. Yonca kaplıcalarına gidebilirsiniz. Çit Göl ılıcalarını tercih edebilirsiniz. Ya da Gediz ılıca suyu. Dedim ya, zamanım olsaydı keşke size hepsini anlatabilseydim ama bugünlük benden bu kadar. İki güzel şarkı daha dinleteceğim size. Sonrasında da vedalaşmak için buradayım. Gözüm

Ve maalesef süremiz bitti. Yarın yine aynı saatte son iş gününde tekrar görüşmek, tekrar buluşmak, tekrar en güzel şarkılarla keyfinizi yerine getirmek için burada olacağım ben. O zaman görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: fırsatları topla, sepetini doldur.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülke.
24: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
23: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
8: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Balparmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Gülnarlılar Nur Turizm otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En iyi müzik, en iyi program.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: MTS O'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

sen gibi ben gibi öl neşelenme. Sigaranı söndürdün köşeden. Tek değilim bak her gece mecelle. Mutlu mu duruyorum önce beden. Adın buğulanmış pencerelerde. Sanma ki bir gün öpünce geçer. Şimdi muhabbetim o şişelerle. Katlanamam ki zulüm geceler.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam o günleri, yarınları unutsam.

olarak uyansam. Seni gördüğüm günü sevdiğimi unutsam.

0: bir rüya olsa unutarak uyansam.
1: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: fırsatları topla, sepetini doldur.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
12: Oturmuşum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
13: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programımıza Niran Ünsal'ın ilk albümü Haktan'dan Aşka Davet şarkısıyla başladık. Yıl 1996. Tarkan'la devam ediyoruz. 2003 yılındayız. Sanatçının Duda albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Sorma Kalbim.

burası Rate Royal Canan Erçetin ile devam ediyoruz. Sizi bilemiyorum tabii ama her dinlediğimde keyfimi arttıran, modumu yükselten, hayat felsefesi olarak benimsediğim, ömrü uzatan şarkılardan bir tanesi İster Sallan Gez. Şimdi Retro'da bizim

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay.

0: 4-238-33-33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: fırsatları topla, sepetini doldur.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alış.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülke.

Retro'da Gülşen'in 1996 çıkışlı ilk albümünden Be Adam şarkısını çaldım sizlere. Erol Evgin'le devam ediyoruz. 80'lerin unutulmaz şarkılarından bir tanesi.

Retro'ya Serdar Ortaç'la devam edeceğiz. İnanılmaz güzel buram buram 90'lı yıllar kokan şarkılarından bir tanesi. Bu arada Serdar Ortaç'ın bana kalırsa en başarılı şarkılarından da birisi.

sanatçının 1996'da yayınladığı Muhtemelen albümünden ve maalesef Retro'nun bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımız Aşkın Nuri Yengi'den Nazlanma. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Ülke.
1: Seni kaybettiğimi, kendini özlettiğini yeni anladım.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: O anda anladım, olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü

gelmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü
6: her zaman her yerde.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yolu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
3: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
3: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
6: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: En iyi müzik, en iyi program.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

Sen var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya.

0: Telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı, 2+1 modelli araçlarda, otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: açık olsun radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
9: Radyo Ülke.

O zaman işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taktığımı anlarsın bir tanem. Sana bir çift sözüm var.

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin. Başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

vazgeçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: yolunu.
1: Unut beni. Dün gibi. Savur beni bir kül gibi. Güz mevsimi bir gül gibi. Farz et. Farz et ki ben bir yalanım.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke